uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehir arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu özel nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Avrupa'da yeni bir göç dalgası var ama bu kez bavulları toplayanlar öğrenciler değil. Milyonerler. Yeni rapora göre zenginler artık yaşamak için özellikle İtalya, Yunanistan ve İsveç'i tercih ediyormuş. Çünkü manzara şahane, vergi avantajları da cazip, hayat temposu da all mis seviyesinde. Yani milyonerler sabah Londra'da yağmuru uyanıp şöyle diyor olabilirler. En iyisi İsviçre gölü manzaralı bir kahvaltıya geçeyim. Eylem, neden bunları bana anlatıyorsun diyorsunuz değil mi? Bilelim yani, bilelim.

profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehir arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu özel nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Çok tercih ettiği ülkeleri sıraladık. Bir başka detay daha var. Eskiden insanlar sadece tatil için Akdeniz'e giderdi. Şimdi milyonerler tamamen taşınıyorlar. Yani o Ege kıyılarında gördüğümüz lüks teknelerin bazıları sadece yazlık değil. Bildiğiniz mobil ofis olabilir yani. Öyle bir ihtimal var.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçekleşiyor. Yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 cm taş yönü ile sığlatımıyla tasarlanan geleceği sizi bekliyor. Kapalı kapalı ve özenle planlanan daireler konfor detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli geleceğin ürününü bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Bazen evdeki eşyalara, eski eşyalara atmayalım lazım olur denir ya. İşte tam olarak bununla ilgili bir haber. Tam 200 yıl boyunca bahçede saksı olarak kullanılan bir taş parçası düşünün. Meğer kendisi antik bir Roma hazinesiymiş. Uzmanlar inceleyince ortaya çıktı ki bu eser milattan sonra 3. yüzyıldan kalma gerçek bir Roma lahtinin günümüze ulaşan son parçasıymış. Pes yahu, 200 yıldır fark etmediniz mi? İnsanlar yıllar içine çiçek ekip sulamışlar. Düşünsenize, evdeki saksıları kontrol etme zamanı geldi sevgili dinleyenler.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehir arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özel Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

aslında en büyük problem valiz değil. Bedenin hala başka ülkede yaşaması olabilir. Özellikle uzun uçuşlardan sonra yaşanan o meşhur jetlag için uzmanlardan hayat kurtaran öneriler var. Uzmanlara göre uçuş öncesinde uyku düzeni yavaş yavaş yeni saat dilimini ayarlamak büyük fark yaratıyormuş. Bol su içmek, ışık almak ve mümkün olduğunca yeni ülkenin saatine göre hareket etmek de aslında toparlamayı hızlandırıyor. Yani sabah 10'da Roma sokaklarında dolaşıp ben neden gözlerimi açık tutamıyorum diyorsanız sorun size değil, beyniniz hala gece 3 sanıyor olabilir.

uzaylılar gerçekten var mı? Bilim insanları diyor ki olabilir. Ama kapıyı çalıp dünyaya gelmeleri o kadar da kolay değil. Niye derseniz, birinci sebep uzay inanılmaz büyük. Yani filmlerdeki gibi şöyle bir uğrayalım dünyaya mesafesi değil. Galaksiler arası yolculuk resmen kozmik bir maraton. İkinci sebepse enerji meselesi. Yıldızlar arası seyahat için gereken enerji miktarı o kadar yüksek ki biz hala telefon şarjı %5 olunca panik yaşıyoruz. Yani bir onları düşünün. Üçüncü sebep, belki de bence en ilginci, dünya atmosferi uzaylılar için zehirli olabilir. Yani biz hoş geldiniz derken onlar muhtemelen camı açın lütfen nefes alamıyoruz diyebilirler. Uzaylılar her an gelebilir diye bekliyoruz. Bilim insanları diyor ki önce navigasyonda Samanyolu bulmaları lazım.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehir arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu özel nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

hayattan. Bayağıdır onunla ilgili konuşmuyorduk değil mi? Bilim insanlarına göre bu yıldızlar arası kuyruklu yıldız tam 12 milyar yaşında olabilirmiş. Yani düşünün, dünya daha ortada yokken, bizim mahallede daha samanyolu yokken bu yıldız uzayda tur atıyor diyor bilim insanları. Üstelik güneş sisteminden neredeyse 3 kat daha yaşlı. Adeta evrenin E vitamini gibi yıllara meydan okuyor. Hala ışıl ışıl geziyor. Uzayın en yaşlı gezgini.

Günün en tatlı suç dosyasına bakacağız. Bu kez haberin kahramanı bir gangster değil, minicik tüylü ve bol miyavlı bir şüpheli. Tayland'da polis ekipleri kendilerine defalarca ısıran yaramaz bir kediyi resmen sabıkalı ilan etmişler. Miniğin karakolda önce sabıka fotoğrafı çekilmiş. Ardından da patizi alınmış. Polisler bile olay karşısında kahkahaya boğulmuş durumda. Muhtemelen suç dosyası şöyle olabilir. Aşırı sevimlilik. Kamu görevlisini ısırma, ton balığı.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehir arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu özel nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Evet, bu hafta da gerçekten çok güzel kedi haberleri var. Can dostlarımız bizi gülümsetmeye devam ediyorlar. Dünyanın dört bir yanında objektifine kedileri taşıyan ünlü bir kedi fotoğrafçısı rotasını bu kez bizim ülkemize, İstanbul'a çevirmiş ve ortaya tam anlamıyla kartpostallık görüntüler çıkmış. Martı sesleri, tarihi sokaklar, eski taş merdivenler ve bütün o manzaranın başrolünde tabii ki İstanbul'un kedileri var. Kimi Galata'da, kimi vapur iskelesinde. Fotoğraflara bakınca insanın aklından tek bir cümle geçiyor. İstanbul'a ve özellikle bence Foça'ya kediler çok yakışıyor.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu. Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7, akşamsa 10. Radyo Uzman'da.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçekleşiyor. Yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile ses yalıtımıyla tasarlanan geleceği sizleri bekliyor. Kapalı kalitelik ve ısı özenle planlanan daireler konfor detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

şaşırıyorum. Ölüm ister istemez. Dünyanın en prestijli sanat etkinliklerinden biri olan Edinburgh International Festival bu yıl izleyicilere çok net bir mesaj verdi. Gösteriyi kameradan değil gerçekten izleyin diyorlar. Festival yönetimi performanslar sırasında seyircilerden telefonlarını kaldırmalarını istedi. Yani bu kez konser boyunca havada telefon ışıkları değil, alkış sesleri yükselecek. Üstelik yalnız değiller. Son dönemde birçok turne sanatçısı da konserlerinde telefonsuz ortam talep ediyor. Çünkü bazı anlar storylere değil, hafızalara kaydedilmek isteniyor. Yani düşünsenize eskisi gibi. Kimse video çekmiyor, flash açmıyor. Herkes gerçekten tam olarak o ana odaklanıyor. Biraz nostaljik, bolca huzur var. Belki de sanat dünyası bize şunu hatırlatıyor. Bazen en güzel görüntüler ekranda değil, insanın içinde kalıyor. Masal gibi.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehir arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özel Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Avustralya'nın başkentinde resmi bir kasaba tellalı olarak görev yapan Mikhail Beytap şimdiye kadar kaydedilen en gür haykırış rekorunu kırmış. Öyle bir bağırmış ki rekorları alt üst etmiş. Eskiden kasaba tellalları sokak sokak dolaşıp haber duyururmuş. Yani bizim kültürümüzde çok öyle bir şey yok ama bu beyefendinin sesi artık resmen Guinness seviyesine ulaşmış durumda.

0: kind of a little safety.
1: Yeah. Hey, yeah. Spankito. Hey.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özel Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçekleşiyor. Modern yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 cm taş yönüyle sıvıtımıyla tasarlanan geleceği sizi bekliyor. Kapalı kalitelik ve özenle planlanan daireler, konfor detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Radyo...

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu. Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7, akşamsa 10.
1: Radyo. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçekleşiyor. Yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle sıvıtımıyla tasarlanan geleceği sizi bekliyor. Kapalı kalitelik ve ısı özenle planlanan daireler konfor detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli geleceğin ürünü bugün sunuyor. Ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Hadi gel beni yerden yere vur. Hey! Hey! Tüm sokaklar arkamda durur. Hey! Hey! Ben yazarım, alem kudurur. Hey! Hey! Gücü yeten varsa karşın

alamıyorum sarayıma. Hey, hey, hadi gel beni yerden yere vur. Hey, hey, tüm sokaklar arkamda durur. Hey, hey, ben yazarım, alem kudurur. Hey, hey, gücü yeten varsa karşımda durur.

0: Şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçekleşiyor. Yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 cm taş yönüyle ses yalıtımıyla tasarlanan geleceği sizleri bekliyor. Kapalı kapalı ve ısı özenle planlanan daireler konfor buluştu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin ürünü bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: yoğun ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi başlıyor.
1: Hayatın ritmi başlıyor.

Mutlu haftalar, keyifli pazartesiler. Yepyeni bir haftayı karşılamak üzere yine en sevdiğiniz şarkılarla hayatın ritmine başlıyoruz. Sadece en sevdiğiniz şarkılar tabii ki değil, günün en güzel haberleri de yine bugün program boyunca yanı başınızda olacak. Ben Rayna, mikrofon başındayım. Siz de radyonuzun başında olun. Hayatın ritmini birlikte yakalayalım bugün de. Başlıyoruz.

geniş çapta. Yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Pazartesi diyorlar, stresin en yoğun olduğu gün. Bence insanoğlu kendisi uydurmuş bunu. Zira her yaşadığımız gün keyifli. Her yaşadığımız günün de bir yanında bir stres vardır mutlaka. Siz sadece yaşadığınız her anın kıymetini bilin ve tadını çıkartın. Pazartesinin tadını birlikte çıkartacağız. Bakalım, tüketimde duygusal açlıktan bahsedeceğiz. Hava kirliliğinin cilde etkilerinden, tatil valizinde akıllı valiz hazırlama kılavuzundan bahsedeceğiz. Hayal panosu nasıl yapılır? Günde kaç fincan kahve içilir? Çayı kahveyi nasıl hazırlarız? Sırayı karıştırıyor muyuz? Sebebi sonucu neler? Sosyal medyadaki yeni trend, bol pantolonlardan bahsedeceğiz. Yine hem gündemden uzak hem de haberdar olacağız. Yine bugün de hayatın ritmini birlikte yakalamaya devam ediyoruz. Güzel bir hafta, keyifli bir pazartesi olsun diye radyonuzun sesini kısmayın. Göksel'e eşlik edelim hep birlikte.

0: seni konuşurum.
1: Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
2: Hayatın ritmi devam ediyor.

Mabel Matiz'i Uçkun'la konuk ettik ama aynı zamanda bu yaza yakışır bir şarkı çıkarttı biliyorsunuz. Mabel Matiz yaz boyunca kulağımızın pasını silen şarkılardan birine imza attı. Yine yılın en çalışkan isimlerinden biri hiç şüphesiz. Umrum Dışı şarkısını paylaştı yaz boyunca da onu da bol bol dinliyoruz biz. Uçkun'la konuk ettik kendisini. Peki güzel bir pazartesi olsun diye Sefo'yla devam edelim. Emre Altuğ'dan Gülşen'e, Oğuzhan Koç'tan İrem Derici'ye, Yıldız Silbe'den Melis Kara, en sevdiğiniz sesler dakikalar içinde yanı başınızda olacak. Siz yeter ki müziğin sesini kısmayın.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu. Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7, akşamsa 10. Radyo.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçekleşiyor. Yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle sığlatımıyla tasarlanan geleceği sizi bekliyor. Kapalı kalitelik ve ısı özenle planlanan daireler konfor detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar. Pehlivanlar Otolastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

şu duygusal boşluğu, duygusal açlığı bir türlü dolduramıyoruz aslında. Duygusal açlık sebebiyle, yaşadığımız travmalar sebebiyle gereksiz yere yemek yiyoruz. Bir de bunun üzerine yetmezmiş gibi gereksiz yere alışveriş yapıyormuşuz. Uzmanlar gün boyu bastırılan duyguların faturasının buna değerim ben, ben bunu hak ediyorum fısıltısıyla kredi kartına kesildiğini söylüyorlar. Hem zihinsel hem de finansal dengeyi kurmak lazım. Yani yeme bozukluğunun önüne geçemiyoruz, bari harcama bozukluğunun önüne geçelim. Aman en azından fazla kiloları bir şekilde verebiliyorsunuz ama fazla harcayınca onu geri ödemesi gerçekten zor oluyor. Duygusal açlıktan ziyade tüketimde duygusal boşluk çok daha tehlikeli. Ama hatırlatmış olayım, siz bu dengeyi zaten kuracaksınız.

Bazı yerlerde gelen orman yangını haberleri sebebiyle hava daha fazla kirlenirken, insanoğlu yaşadığı dünyayı daha ne hale getirebilir diye düşünürken, hava kirliliği haberleri sebebiyle de dünyanın dört bir yanında maskeyle dolaşan insanlar görüyoruz. Evet, pandemide değiliz ama hava kirliliğinin etkileri fazlasıyla belli ediyor kendini. Tamam, maske taktınız, belki ciğerleri korudunuz ama ya cildiniz? Hava kirliliği sadece içeriye değil dışarıya da zarar veriyor. Sadece ciğerlerinizi değil, cildinizi de yaşlandırıyor diyor uzmanlar. Sadece cilt değil, saçlar da etkileniyor. Ve artan hava kirliliğinin sonuçları cildimizde iltihaplanma, hassasiyet, sivilce, matlık gibi sorunlarla çıkıyor karşımıza. Özellikle büyük şehirlerde sadece uzun bir hafta sonunun ardından bile kirliliğin cilt üzerinde kısa vadeli etkilerini görebilirsiniz diyorlar. Eğer siz de böyle bir yerde yaşıyorsanız, yaşamayı düşünüyorsanız, gitmeyi düşünüyorsanız, hava kirliliğinin keza aynı şekilde cildimize ve saçımıza da zarar verdiğini hatırlatmak isterim. Peki ne yapmak lazım? Uzmanlar anti kirlilik bakımı yapın diyorlar. Ölü derileri arındırma, nemlendirme, cilt bariyerini onarma gibi tercihleri seçebilirsiniz. Peki gününüz mis gibi başlasın. Şanslıyız. Penceremizi açıp dışarıdaki havayı ciğerlerimize rahatça doldurabiliyorsak şanslıyız.

tatile gitmeyi planlıyor olabilirsiniz. Ne de olsa yazın göbeğindeyiz. Ya da yaz kış fark etmez. Ufak bir tatil planı yaptığınızda da şöyle tatil valizi hazırlama kılavuzundan bahsedeyim. Aklınızda olsun, mutlaka ihtiyacınız olacak. Çünkü tatile çıkarken en zoru valiz hazırlamak. Hadi döndükten sonra onları toparlamak daha kolay ama hani bir şeyleri unutmayalım, doğru valiz hazırlayalım derken bu küçük tavsiyeleri de unutmayın isterim. Şimdi kaç gün kalacaksınız ona göre bir liste yapmanızı isteyeceğim sizden. Çünkü uzun tatiller ve hafta sonu kaçamakları için ayrı ayrı valizler yapacağız. Plaj kıyafetleri, terlikler, ayakkabılar, akşam yemekleri için kıyafetler, plajda giyeceğiniz kıyafetler, ilaçlarınız, şarj aletleriniz, aksesuarlarınız, takılarınız, makyaj malzemeleriniz derken mutlaka bunlar bir liste halinde olsun karşınızda. Şöyle kafanızda bir kombin yapın kendinize ve yaptığınız kombinler dışında ekstra kıyafet almamaya çalışın. En fazla 3 ayakkabı alın yanınıza. Hatta 2 ayakkabıyla da idare edebiliyorsanız ne ala. Ve değerli eşyalar için de valiziniz dışında mutlaka bir el çantanız olsun. Bakım ürünlerinin seyahat boylarını götürün, büyüklerini taşımayın. Güneş koruyucuları söylememe gerek var mı? Asla unutmayın. Gereksiz eşya almayın, tıka basa doldurmayın. Bir de ani hava değişimi olursa artık günümüz koşullarında çok rastlıyoruz. Üstünüze bir kot ceket, bir hırka vesaire mutlaka olsun yanınızda. Şampuanınızı, diş macununuzu, diş fırçalısı, duş jelinizi, gece gündüz giyeceğiniz ayakkabıları, terlikleri, kıyafetleri mutlaka bir liste halinde yanınıza ekleyin. Yani işin pratikliği aslında valiz yaparken bir liste oluşturmak, o listeye bağlı kalmak, unutmayın. O halde bugün de pazartesiye gayet pratik devam edelim hayatın ritmiyle.

0: 99.5 Radyo Moni.
1: Şimdi reklamlar, reklamlar.
0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

hiç hayal panosu hazırladınız mı ya da duydunuz mu hayal panosu diye bir şey? Çoktandır var aslında, sosyal medyada görmüşsünüzdür mutlaka ama benim hoşuma gidiyor, yapabileceğimiz bir şey. Yani hayallerimizi biraz daha gerçek gibi hissediyoruz, biraz daha motive ediyor. Motive panosu da diyebiliriz ya da şimdikiler manifestliyorum diyorlar ya, belki de istedikleriniz olsun diye olmuş gibi kabul ediyor olabilirsiniz. Bir hayal panosu hazırlayın kendinize, yapmadıysanız. Ben bugüne kadar yapmadım, çok hoşuma gitti ama bundan sonra bir deneyeceğim hayal panosunun üzerine. Böyle küçük iğnelerle tutturacağım hayal ettiğim şeyleri, bir gün gerçeklerini fotoğraflayabilip yaşayabilmek ümidiyle. İngilizcesi vision board ya da vizyon panosu ya da hayal panosu diyorlar. Bu panoyu hazırlarken mantar pano ya da karton üzerine fotoğraflar, yazılar, semboller iliştiriyorsunuz. Fotoğraf uygulamaları sayesinde telefonda da yapabiliyorsunuz ama ben elle tutulan, gözle görülen halini seviyorum. Mantar pano çok daha hoş duruyor sanki. Kendinize bir hayal panosu hazırlayın. Hayallerinizi daha somut hale getireceksiniz. Daha motive olacaksınız. Görselleştirme sayesinde hedeflerinize ulaşma şansı da artacak diyorlar. Küçük bir tavsiye en azından. Ben deneyeceğim. Belki denemek isteyen olur diye hatırlatmak istedim.

Şimdi geçen hafta sonuna girmeden önce cuma günü, geçen cuma gününde bahsetmiştim. Günde 5 fincana kadar kahveye izin vermişlerdi. Hatta günde 5 fincana kadar kahve içtiğinizde kalp hastalığı riskini azaltabilir diyorlardı. Siz kaç fincan içiyorsunuz? Şöyle bir düşünün, hesaplayın bakalım. Günde 2 fincan bana yeterli geliyor. Herkesin bünyesine göre, herkesin yapısına göre biraz daha farklı olabilir tabii ki. Kimisi bütün gün boyunca kahve içer ama bu sıcaklarda vücuttan su attığı için bol bol su içmeyi de ihmal etmeyin. Kimisi 2 fincanla benim gibi yetinebilir. Bir fincan da yetebilir ama siz her gün mutlaka kahve içmeye bakın. Kahvenizin içine şeker, şurup, tatlandırıcı, krema vesaire koymayın. Sade içmeye bakın. Biz nasıl olsa çok sevdiğiniz şarkılarla günü tatlandırıyoruz. Kulağınızı hayatın ritminden ayırmayın. Aydın Kurtoğlu'na eşlik edeceğiz bu kez, sana rağmen diyecek.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Uzmanlar yemek yapmanın zihne iyi geldiğini söylüyorlar. Peki ya yemek? O yemekleri yaptıktan sonra yemek de lazım tabii ki ama sağlıklı yemeklerse onların da faydası var. Ve fakat yemek yaparken, misal kahve hazırlarken, çay hazırlarken sırayı karıştırıyorsanız eğer bunun bir hastalık belirtisi, hatta Alzheimer'ın belirtisi olabileceğini söylüyorlar. Çok ciddi belirtilerden bir tanesi. Unutmayın, uluslararası çalışmalar Alzheimer hastalığının sadece hafızayı değil, günlük olayları anlama, doğru sıraya koyma, hayatı organize etme becerisini de etkilediğini ortaya çıkartmış. Bu yüzden yemek yaparken, çay kahve hazırlarken sırayı karıştırmanın da bir belirti olduğunu söylüyorlar. Hatırlatmış olayım. Ha, hafızayı kuvvetlendirmek için değil tabii ki, sadece günü tatlandırmak için de çayınızı kahvenizi hazırlayın. Radyonuzun sesini de kısmayın.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçekleşiyor. Yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle ses yalıtımıyla tasarlanan geleceği sizi bekliyor. Kapalı kalitelik ve özenle planlanan daireler, konfor detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Reklamlar. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
4: Hayatın ritmi devam ediyor.

Dikkat ettiniz mi son dönemde? Sosyal medyada bir viral pantolon var. Belki de kullanıyorsunuz, bilmiyorum. Haberlere bile konu oldu. Extra bol ve extra uzun paçalı bir pantolon. Son günlerin popüler ürünlerinden biri. Rahatlığı ve şık görüntüsüyle konuşulmuyor. Sebep olduğu kazalarla gündem oluyor aslında. Hatta ölüm pantolonu diyorlar. Öyle ki paçalarına takılıp düşenler. Öyle ki bu uzunluğu, kumaşı, geniş paçalarıyla dikkat çeken pantolonların yaşattığı kötü kazalarla kötü bir şöhrete sahip olması konuşuluyor. Belinin lastikli olması, ince kumaşı dökümlü olması, uzun ve geniş paçalı tasarımı şık ve rahat görünmesine sebep oluyor. Fakat bir o kadar da kötü kazalara sebep oluyor. Kullandınız mı, kullanır mısınız bilmem ama sosyal medyada ve dahi haberlerde gördüm. Kullanılmasının çok akıl kârı olduğunu düşünmeyen taraftayım ben. Her ne kadar yaz için iyi bir alternatif gibi gözükse de o paçaları biraz daha kısaltıp şort kıvamında kullanırsak daha rahat olacak bence.

belki magazin haberlerinde ya da dergilerde, artık sosyal medyada diyeceğiz, eskiden de dergiler, sosyal medyada görüyorsunuzdur, hayranı olduğunuz pek çok isim karavan tatiline çıkıyor ya da bir karavan ediniyorlar. Pek çok oyuncu, pek çok şarkıcı, ünlü isimler sezonun yorgunluğunu üzerinden atabilmek için karavan tatiline çıkmaya başladı. Fakat işte o karavan tatilinin de dışarıdan gözüktüğü kadar kolay ve keyifli olmadığını söyleyenler var, kullananlar. Özellikle karavandaki bazı sıkıntıların herkes tarafından aşılamayabileceğini söylüyorlar. Bu yüzden bazı kararları vermeden önce, bu yüzden sosyal medyada gördüğünüz hayatlara özenmeden önce madalyonun öbür kısmını da çevirip bir bakmak lazım. Karavanla tatile çıkmak ya da çadır tatili yapmak vesaire gibi herkese uygun olmayabilir. Aman dikkat diyelim. Özellikle sosyal medyadaki her şeyi hayatınıza dahil etmeyin diye küçük bir hatırlatma yapmış olayım. Mutlu haftalar.

Yeni bir haftaya başladık. Temmuz'un son haftasının açılışını yaptık. Önümüzdeki hafta Ağustos'u karşılayacağız. Temmuz ayı boyunca yapacaklarınızı tamamlayın ama Temmuz gerçekten uzun sürdü. Peki, güzel bir hafta dedik. Biz gayet keyifli başladık bu haftaya. Biz ayrılan iki saati tamamladık. Hayatın ritmi şimdilik sona eriyor. Yarın yine görüşeceğiz. Tüm hafta boyunca yine hayatın ritmiyle buluşacağız. Güzel haberlerle günün tadını çıkartmak için siz de kulağınızı hayatın ritminden ayırmayın. Bugünlük hoşça kalın.

0: zamanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu. Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7, akşamsa 10. Radyo.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçekleşiyor. Yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yönüyle sıvıtımıyla tasarlanan geleceği sizleri bekliyor. Kapalı kalitelik ve ısı özenle planlanan daireler konfor detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli geleceğin ürününü bugün sunuyor. Ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçekleşiyor. Yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 cm taş yünüyle sığlatımıyla tasarlanan geleceği sizi bekliyor. Kapalı kalitelik ve ısı özenle planlanan daireler konfor detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Radyo.

0: Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu. Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7, akşamsa 10. Radyo Uzman'da.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçekleşiyor. Yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile ses yalıtımıyla tasarlanan geleceği sizleri bekliyor. Kapalı kalitelik ve ısı özenle planlanan daireler, konfor detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir ve şehir arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu özel nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Göç dalgası var ama bu kez bavulları toplayanlar öğrenciler değil. Milyonerler. Yeni rapora göre zenginler artık yaşamak için özellikle İtalya, Yunanistan ve İsveç'i tercih ediyormuş. Çünkü manzara şahane, vergi avantajları da cazip, hayat temposu da mis seviyesinde. Yani milyonerler sabah Londra'da yağmuru uyanıp şöyle diyor olabilirler. En iyisi İsviçre gölü manzaralı bir kahvaltıya geçeyim. Eylem, neden bunları bana anlatıyorsun diyorsunuz değil mi? Bilelim yani, bilelim.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehir arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu özel nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Çok tercih ettiği ülkeleri sıraladık. Bir başka detay daha var. Eskiden insanlar sadece tatil için Akdeniz'e giderdi. Şimdi milyonerler tamamen taşınıyorlar. Yani o Ege kıyılarında gördüğümüz lüks teknelerin bazıları sadece yazlık değil. Bildiğiniz mobil ofis olabilir yani. Öyle bir ihtimal var.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçekleşiyor. Yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 cm taş yünüyle sığlatımıyla tasarlanan geleceği sizi bekliyor. Kapalı kalitelik ve ısı özenle planlanan daireler, konfor detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

petrolü gök gözlüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocanım o zaman olur mu?

bazen evdeki eşyalara, eski eşyalara atmayalım lazım olur denir ya. İşte tam olarak bununla ilgili bir haber. Tam 200 yıl boyunca bahçede saksı olarak kullanılan bir taş parçası düşünün. Meğer kendisi antik bir Roma hazinesiymiş. Uzmanlar inceleyince ortaya çıktı ki bu eser milattan sonra 3. yüzyıldan kalma gerçek bir Roma lahtinin günümüze ulaşan son parçasıymış. Pes yahu! 200 yıldır fark etmediniz mi? İnsanlar yıllar içine çiçek ekip sulamışlar. Düşünsenize, evdeki saksıları kontrol etme zamanı geldi sevgili dinleyenler.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özel Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

problem valiz değil. Bedenin hala başka ülkede yaşaması olabilir. Özellikle uzun uçuşlardan sonra yaşanan o meşhur jetlag için uzmanlardan hayat kurtaran öneriler var. Uzmanlara göre uçuş öncesinde uyku düzeni yavaş yavaş yeni saat dilimini ayarlamak büyük fark yaratıyormuş. Bol su içmek, ışık almak ve mümkün olduğunca yeni ülkenin saatine göre hareket etmek de aslında toparlamayı hızlandırıyor. Yani sabah 10'da Roma sokaklarında dolaşıp ben neden gözlerimi açık tutamıyorum diyorsanız sorun size değil, beyniniz hala gece 3 sanıyor olabilir.

Uzaylılar gerçekten var mı? Bilim insanları diyor ki olabilir. Ama kapıyı çalıp dünyaya gelmeleri o kadar da kolay değil. Niye derseniz, birinci sebep uzay inanılmaz büyük. Yani filmlerdeki gibi şöyle bir uğrayalım dünyaya mesafesi değil. Galaksiler arası yolculuk resmen kozmik bir maraton. İkinci sebepse enerji meselesi. Yıldızlar arası seyahat için gereken enerji miktarı o kadar yüksek ki biz hala telefon şarjı %5 olunca panik yaşıyoruz. Yani bir onları düşünün. Üçüncü sebep, belki de bence en ilginci, dünya atmosferi uzaylılar için zehirli olabilir. Yani biz hoş geldiniz derken onlar muhtemelen camı açın lütfen nefes alamıyoruz diyebilirler. Uzaylılar her an gelebilir diye bekliyoruz. Bilim insanları diyor ki önce navigasyonda Samanyolu'nu bulmaları lazım.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehir arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu özel nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Hayattans. Bayağıdır onunla ilgili konuşmuyorduk değil mi? Bilim insanlarına göre bu yıldızlar arası kuyruklu yıldız tam 12 milyar yaşında olabilirmiş. Yani düşünün, dünya daha ortada yokken, bizim mahallede daha samanyolu yokken bu yıldız uzayda tur atıyor diyor bilim insanları. Üstelik güneş sisteminden neredeyse 3 kat daha yaşlı. Adeta evrenin E vitamini gibi yıllara meydan okuyor. Hala ışıl ışıl geziyor. Uzayın en yaşlı gezgini.

Günün en tatlı suç dosyasına bakacağız. Bu kez haberin kahramanı bir gangster değil, minicik tüylü ve bol miyallı bir şüpheli. Tayland'da polis ekipleri kendilerine defalarca ısıran yaramaz bir kediyi resmen sabıkalı ilan etmişler. Miniğin karakolda önce sabıka fotoğrafı çekilmiş. Ardından da patiyesi alınmış. Polisler bile olay karşısında kahkahaya boğulmuş durumda. Muhtemelen suç dosyası şöyle olabilir: aşırı sevimlilik, kamu görevlisini ısırma, ton balığı gaspı şüphesi.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehir arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özel Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Evet, bu hafta da gerçekten çok güzel kedi haberleri var. Can dostlarımız bizi gülümsetmeye devam ediyorlar. Dünyanın dört bir yanında objektifine kedileri taşıyan ünlü bir kedi fotoğrafçısı rotasını bu kez bizim ülkemize, İstanbul'a çevirmiş ve ortaya tam anlamıyla kartpostallık görüntüler çıkmış. Martı sesleri, tarihi sokaklar, eski taş merdivenler ve bütün o manzaranın başrolünde tabii ki İstanbul'un kedileri var. Kimi Galata'da, kimi vapur iskelesinde. Fotoğraflara bakınca insanın aklından tek bir cümle geçiyor. İstanbul'a ve özellikle bence Foça'ya kediler çok yakışıyor.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu. Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7. Akşamsa 10. Radyo.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçekleşiyor. Yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle ses yalıtımıyla tasarlanan geleceği sizi bekliyor. Kapalı kalitelik ve ısı özenle planlanan daireler konfor. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli geleceğin ürününü bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Avşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549-212-3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

dünyada neler neler oluyor, şaşırıyorum ister istemez. Dünyanın en prestijli sanat etkinliklerinden biri olan Edinburgh International Festival bu yıl izleyicilere çok net bir mesaj verdi. Gösteriyi kameradan değil gerçekten izleyin diyorlar. Festival yönetimi performanslar sırasında seyircilerden telefonlarını kaldırmalarını istedi. Yani bu kez konser boyunca havada telefon ışıkları değil, alkış sesleri yükselecek. Üstelik yalnız değiller. Son dönemde birçok turne sanatçısı da konserlerinde telefonsuz ortam talep ediyor. Çünkü bazı anlar storylere değil, hafızalara kaydedilmek isteniyor. Yani düşünsenize eskisi gibi. Kimse video çekmiyor, flash açmıyor. Herkes gerçekten tam olarak o ana odaklanıyor. Biraz nostaljik, bolca huzur var. Belki de sanat dünyası bize şunu hatırlatıyor. Bazen en güzel görüntüler ekranda değil, insanın içinde kalıyor. Masal gibi.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehir arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özel Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Avustralya'nın başkentinde resmi bir kasaba tellalı olarak görev yapan Mikhail Beytap şimdiye kadar kaydedilen en gür haykırış rekorunu kırmış. Öyle bir bağırmış ki rekorları alt üst etmiş. Eskiden kasaba tellalları sokak sokak dolaşıp haber duyururmuş. Yani bizim kültürümüzde çok öyle bir şey yok ama bu beyefendinin sesi artık resmen Guinness seviyesine ulaşmış durumda.

0: kind of a little beefy.
1: Spankito.

Kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu özel nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

Mutlu haftalar, keyifli pazartesiler. Yepyeni bir haftayı karşılamak üzere yine en sevdiğiniz şarkılarla hayatın ritmine başlıyoruz. Sadece en sevdiğiniz şarkılar tabii ki değil, günün en güzel haberleri de yine bugün program boyunca yanı başınızda olacak. Ben Rania, mikrofon başındayım. Siz de radyonuzun başında olun. Hayatın ritmini birlikte yakalayalım bugün de. Başlıyoruz.

Yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Radyo.

Pazartesi diyorlar, stresin en yoğun olduğu gün. Bence insanoğlu kendisi uydurmuş bunu. Zira her yaşadığımız gün keyifli. Her yaşadığımız günün de bir yanında bir stres vardır mutlaka. Siz sadece yaşadığınız her anın kıymetini bilin ve tadını çıkartın. Pazartesinin tadını birlikte çıkartacağız. Bakalım, tüketimde duygusal açlıktan bahsedeceğiz. Hava kirliliğinin cilde etkilerinden, tatil valizinde akıllı valiz hazırlama kılavuzundan bahsedeceğiz. Hayal panosu nasıl yapılır? Günde kaç fincan kahve içilir? Çayı kahveyi nasıl hazırlarız? Sırayı karıştırıyor muyuz? Sebebi sonucu neler? Sosyal medyadaki yeni trend, bol pantolonlardan bahsedeceğiz. Yine hem gündemden uzak hem de haberdar olacağız. Yine bugün de hayatın ritmini birlikte yakalamaya devam ediyoruz. Güzel bir hafta, keyifli bir pazartesi olsun diye radyonuzun sesini kısmayın. Göksel'e eşlik edelim hep birlikte.

0: Konuşurum, hep seni konuşurum.
1: Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

Mabel Matiz'i Uçkun'la konuk ettik ama aynı zamanda bu yaza yakışır bir şarkı çıkarttı biliyorsunuz. Mabel Matiz yaz boyunca kulağımızın pasını silen şarkılardan birine imza attı. Yine yılın en çalışkan isimlerinden biri hiç şüphesiz. Umrum Dışı şarkısını paylaştı yaz boyunca da onu da bol bol dinliyoruz biz. Uçkun'la konuk ettik kendisini. Peki güzel bir pazartesi olsun diye Sefo'yla devam edelim. Emre Altuğ'dan Gülşen'e, Oğuzhan Koç'tan İrem Derici'ye, Yıldız Silbe'den Melis Kara, en sevdiğiniz sesler dakikalar içinde yanı başınızda olacak. Siz yeter ki müziğin sesini kısmayın.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçekleşiyor. Yerden ısıtmalı konforlu sistem altyapısı ve 12 cm taş yünüyle ses yalıtımıyla tasarlanan geleceği sizi bekliyor. Kapalı kalitelik ve ısı özenle planlanan daireler, konforlu detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Avşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Şu duygusal boşluğu, duygusal açlığı bir türlü dolduramıyoruz aslında. Duygusal açlık sebebiyle, yaşadığımız travmalar sebebiyle gereksiz yere yemek yiyoruz. Bir de bunun üzerine yetmezmiş gibi gereksiz yere alışveriş yapıyormuşuz. Uzmanlar gün boyu bastırılan duyguların faturasının "buna değerim ben, ben bunu hak ediyorum" fısıltısıyla kredi kartına kesildiğini söylüyorlar. Hem zihinsel hem de finansal dengeyi kurmak lazım. Yani yeme bozukluğunun önüne geçemiyoruz, bari harcama bozukluğunun önüne geçelim. Aman en azından fazla kiloları bir şekilde verebiliyorsunuz ama fazla harcayınca onu geri ödemesi gerçekten zor oluyor. Duygusal açlıktan ziyade tüketimde duygusal boşluk çok daha tehlikeli. Ama hatırlatmış olayım, siz bu dengeyi zaten kuracaksınız.

Bazı yerlerde gelen orman yangını haberleri sebebiyle hava daha fazla kirlenirken, insanoğlu yaşadığı dünyayı daha ne hale getirebilir diye düşünürken, hava kirliliği haberleri sebebiyle de dünyanın dört bir yanında maskeyle dolaşan insanlar görüyoruz. Evet, pandemide değiliz ama hava kirliliğinin etkileri fazlasıyla belli ediyor kendini. Tamam, maske taktınız, belki ciğerleri korudunuz ama ya cildiniz? Hava kirliliği sadece içeriye değil dışarıya da zarar veriyor. Sadece ciğerlerinizi değil, cildinizi de yaşlandırıyor diyor uzmanlar. Sadece cilt değil, saçlar da etkileniyor. Ve artan hava kirliliğinin sonuçları cildimizde iltihaplanma, hassasiyet, sivilce, matlık gibi sorunlarla çıkıyor karşımıza. Özellikle büyük şehirlerde sadece uzun bir hafta sonunun ardından bile kirliliğin cilt üzerinde kısa vadeli etkilerini görebilirsiniz diyorlar. Eğer siz de böyle bir yerde yaşıyorsanız, yaşamayı düşünüyorsanız, gitmeyi düşünüyorsanız, hava kirliliğinin keza aynı şekilde cildimize ve saçımıza da zarar verdiğini hatırlatmak isterim. Peki ne yapmak lazım? Uzmanlar anti kirlilik bakımı yapın diyorlar. Ölü derileri arındırma, nemlendirme, cilt bariyerini onarma gibi tercihleri seçebilirsiniz. Peki gününüz mis gibi başlasın. Şanslıyız. Penceremizi açıp dışarıdaki havayı ciğerlerimize rahatça doldurabiliyorsak şanslıyız.

Tatile gitmeyi planlıyor olabilirsiniz. Ne de olsa yazın göbeğindeyiz. Ya da yaz kış fark etmez. Ufak bir tatil planı yaptığınızda da şöyle tatil valizi hazırlama kılavuzundan bahsedeyim. Aklınızda olsun, mutlaka ihtiyacınız olacak. Çünkü tatile çıkarken en zoru valiz hazırlamak. Hadi döndükten sonra onları toparlamak daha kolay ama hani bir şeyleri unutmayalım, doğru valiz hazırlayalım derken bu küçük tavsiyeleri de unutmayın isterim. Şimdi kaç gün kalacaksınız ona göre bir liste yapmanızı isteyeceğim sizden. Çünkü uzun tatiller ve hafta sonu kaçamakları için ayrı ayrı valizler yapacağız. Plaj kıyafetleri, terlikler, ayakkabılar, akşam yemekleri için kıyafetler, plajda giyeceğiniz kıyafetler, ilaçlarınız, şarj aletleriniz, aksesuarlarınız, takılarınız, makyaj malzemeleriniz derken mutlaka bunlar bir liste halinde olsun karşınızda. Şöyle kafanızda bir kombin yapın kendinize ve yaptığınız kombinler dışında ekstra kıyafet almamaya çalışın. En fazla 3 ayakkabı alın yanınıza. Hatta 2 ayakkabıyla da idare edebiliyorsanız ne âlâ. Ve değerli eşyalar için de valiziniz dışında mutlaka bir el çantanız olsun. Bakım ürünlerinin seyahat boylarını götürün, büyüklerini taşımayın. Güneş koruyucuları söylememe gerek var mı? Asla unutmayın. Gereksiz eşya almayın. Tıka basa doldurmayın. Bir de ani hava değişimi

olursa artık günümüz koşullarında çok rastlıyoruz. Üstünüze bir kol ceket, bir hırka vesaire mutlaka olsun yanınızda. Şampuanınızı, diş macununuzu, diş fırçanızı, duş jelinizi, gece gündüz giyeceğiniz ayakkabıları, terlikleri, kıyafetleri mutlaka bir liste halinde yanınıza ekleyin. Yani işin pratikliği aslında valiz yaparken bir liste oluşturmak, o listeye bağlı kalmak, unutmayın. O halde bugün de pazartesiye gayet pratik devam edelim hayatın ritmiyle.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Hiç hayal panosu hazırladınız mı? Ya da duydunuz mu hayal panosu diye bir şey? Çoktandır var aslında. Sosyal medyada görmüşsünüzdür mutlaka ama benim hoşuma gidiyor. Yapabileceğimiz bir şey. Yani hayallerimizi biraz daha gerçek gibi hissediyoruz. Biraz daha motive ediyor. Motive panosu da diyebiliriz. Ya da şimdikiler manifestliyorum diyorlar ya. Belki de istedikleriniz olsun diye olmuş gibi kabul ediyor olabilirsiniz. Bir hayal panosu hazırlayın kendinize yapmadıysanız. Ben bugüne kadar yapmadım. Çok hoşuma gitti ama bundan sonra bir deneyeceğim hayal panosunun üzerine. Böyle küçük iğnelerle tutturacağım hayal ettiğim şeyleri. Bir gün gerçeklerini fotoğraflayabilip yaşayabilmek ümidiyle. İngilizcesi vision board ya da vizyon panosu ya da hayal panosu diyorlar. Bu panoyu hazırlarken mantar pano ya da karton üzerine fotoğraflar, yazılar, semboller iliştiriyorsunuz. Fotoğraf uygulamaları sayesinde telefonda da yapabiliyorsunuz ama ben elle tutulan, gözle görülen halini seviyorum. Mantar pano çok daha hoş duruyor sanki. Kendinize bir hayal panosu hazırlayın. Hayallerinizi daha somut hale getireceksiniz. Daha motive olacaksınız. Görselleştirme sayesinde hedeflerinize ulaşma şansı da artacak diyorlar. Küçük bir tavsiye en azından. Ben deneyeceğim. Belki denemek isteyen olur diye hatırlatmak istedim.

Şimdi geçen hafta sonuna girmeden önce cuma günü, geçen cuma gününde bahsetmiştim. Günde 5 fincana kadar kahveye izin vermişlerdi. Hatta günde 5 fincana kadar kahve içtiğinizde kalp hastalığı riskini azaltabilir diyorlardı. Siz kaç fincan içiyorsunuz? Şöyle bir düşünün, hesaplayın bakalım. Günde 2 fincan bana yeterli geliyor. Herkesin bünyesine göre, herkesin yapısına göre biraz daha farklı olabilir tabii ki. Kimisi bütün gün boyunca kahve içer ama bu sıcaklarda vücuttan su attığı için bol bol su içmeyi de ihmal etmeyin. Kimisi 2 fincanla benim gibi yetinebilir. Bir fincan da yetebilir ama siz her gün mutlaka kahve içmeye bakın. Kahvenizin içine şeker, şurup, tatlandırıcı, krema vesaire koymayın. Sade içmeye bakın. Biz nasıl olsa çok sevdiğiniz şarkılarla günü tatlandırıyoruz. Kulağınızı hayatın ritminden ayırmayın. Aydın Kurtoğlu'na eşlik edeceğiz bu kez, sana rağmen diyecek.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Uzmanlar yemek yapmanın zihne iyi geldiğini söylüyorlar. Peki ya yemek? O yemekleri yaptıktan sonra yemek de lazım tabii ki ama sağlıklı yemeklerse onların da faydası var. Ve fakat yemek yaparken, misal kahve hazırlarken, çay hazırlarken sırayı karıştırıyorsanız eğer bunun bir hastalık belirtisi, hatta Alzheimer'ın belirtisi olabileceğini söylüyorlar. Çok ciddi belirtilerden bir tanesi. Unutmayın, uluslararası çalışmalar Alzheimer hastalığının sadece hafızayı değil, günlük olayları anlama, doğru sıraya koyma, hayatı organize etme becerisini de etkilediğini ortaya çıkartmış. Bu yüzden yemek yaparken, çay kahve hazırlarken sırayı karıştırmanın da bir belirti olduğunu söylüyorlar. Hatırlatmış olayım. Ha, hafızayı kuvvetlendirmek için değil tabii ki, sadece günü tatlandırmak için de çayınızı kahvenizi hazırlayın. Radyonuzun sesini de kısmayın.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu. Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7. Akşamsa 10. Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçekleşiyor. Yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile ses yalıtımıyla tasarlanan geleceği sizleri bekliyor. Kapalı kapalı ve ısı özenle planlanan daireler konfor detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872 Güneyli geleceğin ürününü bugün inşa ediyor.
0: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
0: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
3: Reklamlar. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

Dikkat ettiniz mi son dönemde? Sosyal medyada bir viral pantolon var. Belki de kullanıyorsunuz, bilmiyorum. Haberlere bile konu oldu. Extra bol ve extra uzun paçalı bir pantolon. Son günlerin popüler ürünlerinden biri. Rahatlığı ve şık görüntüsüyle konuşulmuyor. Sebep olduğu kazalarla gündem oluyor aslında. Hatta ölüm pantolonu diyorlar. Öyle ki paçalarına takılıp düşenler. Öyle ki bu uzunluğu, kumaşı, geniş paçalarıyla dikkat çeken pantolonların yaşattığı kötü kazalarla kötü bir şöhrete sahip olması konuşuluyor. Belinin lastikli olması, ince kumaşı dökümlü olması, uzun ve geniş paçalı tasarımı şık ve rahat görünmesine sebep oluyor. Fakat bir o kadar da kötü kazalara sebep oluyor. Kullandınız mı, kullanır mısınız bilmem ama sosyal medyada ve dahi haberlerde gördüm. Kullanılmasının çok akıl kârı olduğunu düşünmeyen taraftayım ben. Her ne kadar yaz için iyi bir alternatif gibi gözükse de o paçaları biraz daha kısaltıp şort kıvamında kullanırsak daha rahat olacak bence.

0: halini sev.
1: Yalnızlık zindanında parmaklıkmış resimler. Sarar bütün bedenimi hüzün, gam, keder. Sarar bütün bedenimi hüzün.

lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Peyvivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

belki magazin haberlerinde ya da dergilerde, artık sosyal medyada diyeceğiz, eskiden de dergiler, sosyal medyada görüyorsunuzdur, hayranı olduğunuz pek çok isim karavan tatiline çıkıyor ya da bir karavan ediniyorlar. Pek çok oyuncu, pek çok şarkıcı, ünlü isimler sezonun yorgunluğunu üzerinden atabilmek için karavan tatiline çıkmaya başladı. Fakat işte o karavan tatilinin de dışarıdan gözüktüğü kadar kolay ve keyifli olmadığını söyleyenler var, kullananlar. Özellikle karavandaki bazı sıkıntıların herkes tarafından aşılamayabileceğini söylüyorlar. Bu yüzden bazı kararları vermeden önce, bu yüzden sosyal medyada gördüğünüz hayatlara özenmeden önce madalyonun öbür kısmını da çevirip bir bakmak lazım. Karavanla tatile çıkmak ya da çadır tatili yapmak vesaire gibi herkese uygun olmayabilir. Aman dikkat diyelim. Özellikle sosyal medyadaki her şeyi hayatınıza dahil etmeyin diye küçük bir hatırlatma yapmış olayım. Mutlu haftalar.

Yeni bir haftaya başladık. Temmuz'un son haftasının açılışını yaptık. Önümüzdeki hafta Ağustos'u karşılayacağız. Temmuz ayı boyunca yapacaklarınızı tamamlayın ama Temmuz gerçekten uzun sürdü. Peki, güzel bir hafta dedik. Biz gayet keyifli başladık bu haftaya. Biz ayrılan 2 saati tamamladık. Hayatın ritmi şimdilik sona eriyor. Yarın yine görüşeceğiz. Tüm hafta boyunca yine hayatın ritmiyle buluşacağız. Güzel haberlerle günün tadını çıkartmak için siz de kulağınızı hayatın ritminden ayırmayın. Bugünlük hoşça kalın.

0: markıyla. NASA, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle. Ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı. Lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri. 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçekleşiyor. Yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 cm taş yönüyle sıvıtımıyla tasarlanan geleceğin sizi bekliyor. Kapalı kalitelik ve ısı özenle planlanan daireler, konfor detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Radyo...

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu. Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7, akşamsa 10. Radyo Mumbo.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçekleşiyor. Yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle ve ses yalıtımıyla tasarlanan gelecek sizi bekliyor. Kapalı kalitelik ve ısı özenle planlanan daireler, konfor detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
4: Reklamlar.
5: 3 4.
6: Tutuyorum kendimi yine zar zor, ama bakaramadım, sen kim bilir kaçıncı uykundasın, rahat mısın?